0: Drive Show. Dusan Badancı Magiçe. Saat 7'de. Azamat ve Kunduz Khan bilan. Tongni birge karşı olamız. FM 98'de.
1: Oyunu bir gelikte karşı aldık 98 tolkalarına hamrak hikayelerinizden cüzdem kursamız ve biz devam etmemiz. Assalamu alaikum.
2: Assalamu alaikum yana bir bar yerlikler. Bugün 4-ci yun. Azamat Oxundi. Kunduzxon Abdullayeva sizin hizmetinizde. Ve bugün yazı seyuvçilerini alohida tabriklaymiz. Çünkü aynen bugün mana shunday kun ekan. Yazı seyuvçiler bayram ekan. Men oxirgi paytlarda yozni u darajada yaxshi ko'rmayapman-u, nima evaziga, sig'i evaziga, quyosh evaziga emas, shunchaki chigirtkalar ko'payadi. Shuni evaziga yoz bu darajada yoqmayapti.
1: Ana shunaqa va shu bilan birgalikda bugun yuk ko'taruvchi kranlarni, mashinistlarni kuni hisoblanar ekan. Biz tabriklaymiz. Hozir yurtimizda ularning soni juda ham ko'p, qurilishlar ko'p, chunki ularda faoliyat olib borayotgan kranchilarni hamma xabarlarini bugungi bayramlar bilan tabriklaymiz.
2: Va begunoh, beozor bolajonlar bayrami ekan. Ularni himoya qilish kuni ekan, biz ham tabriklaymiz.
1: Butun jahon kariyasidan himoyalanish kuni sifatida ham belgilangan ekan.
2: O'z mushukchangizni achom achom qiling. Mana shunday bayram bugun Amerikada nishonlanar ekan, boshqa qayerdan nishonlanishi mumkin?
1: Butun jahon garajlar kuni sifatida ham belgilangan ekan.
2: Va pishloqlar kunini ham Amerika Qo'shma Shtatlari nishonlayapti.
1: Butun xalqaro miqyosda spoilerlar kuni sifatida belgilangan. Spoilerlarda sevuvchilar, menimcha mashina ishqibozlari juda ham ko'p orasida.
2: Bu jonlar va bobojonlar bayramini esa Niderlandiya xalqi nishonlaydi.
1: Asl go'zallik kuni sifatida Amerika Qo'shma Shtatlarida belgilangan ekan, milliy bayram.
2: Asl go'zallik qanday go'zallik ekan? Bugungi kunda kamayib borayotgan go'zallik haqida gapiryapsiz nazarimda.
1: Shunaqa. Buni qadrlash kerak.
2: Yaxshi. Bundan tashqari azizlar, yana bir umid bog'laydigan kun ekan. Har bir insonda umid bor. Bizni oxirigacha bu umid tark etmaydi.
1: Albatta. Yana qanday bayramlar?
2: Bank xodimlari kuni Moldova nishonlayapti.
1: Tabriklaymiz ularni. Amerika Qo'shma Shtatlarida esa milliy xavfsizlik kuni sifatida ham belgilangan ekan. Sizning ham hayotingizda bugungi sana unutilmas voqeliklarga boy bo'lsin. Tavallud kuni nishonlayotganlarni ham biz tabriklaymiz. Ularga sog'lik, salomatlik, uzoq umr tilaymiz. Xursandchilik kunlari ko'p bo'laversin. Barcha insoniyatni xonadonida tinchlik bo'lsin, urushlar bo'lmasin. Biz esa bir necha daqiqalardan keyin Kinohit loyihasini amalga oshiramiz.
2: Albatta, bu loyihada g'olib bo'lgan yurtdoshlarimiz Miko brendidan sharbatli ichimliklarni qo'lga kiritadi. Nafaqat ichimliklar, balki Miko brendi tushirilgan futbolka va kepka sizga tuhfa etiladi.
1: Ana shunaqa, biz sizni salomatligingizni o'ylaymiz va yoz faslida mana shunaqa salqingina ichimliklardan mazza qilib bahramand bo'lib yurishingizga tilakdoshmiz. Buning uchun Miko eng yaxshi tanlov bo'ladi.

0: Dușan Bădan Jumăgece. Sot 1.00 cu Nimas Mullita Vome. Hit Lunch. Umar Bek va Mohin Urblan. FM 98.00.
1: Hit Lunch. Hit Lunch. Qanısız? Qanı qollarımızı kotaramız. Hit Lunch'lar.
2: Umar Bek, Mohinur, Hit Lunch'tasın. 3-cü saatı bölüşüge qaramasın. Bizde kayfiyat zor. Energiya. Yaxshigina, yuqorigina balansda.
1: Biz shu yerda, hurmatli do'stlar, yangi soat barcha-barchaga muborak bo'lsin do'stlar. 12-14, 4-iyul sanasi studiya mikrofonlari ro'parasida. Mohinu. Yusupova hamda oddigina kamtar Anvarbek Sultonmurodov bilan birga.
2: Siz shu tinglovchilar shu yerdamisiz? Yo'q bo'lib qolganlar. Qayerdasizlar?
1: Qo'llarimizni ko'taraylik, qo'llarimizni.
2: Kimlar bor? Yozing. Hitlanchning 3-chi soatida qayerdan tinglayapsiz?
1: Qani faol.
2: Kim bilansiz? Kayfiyatingiz qanday? Hammasini yozing. Faollashmasangiz bo'lmaydi.
1: Yozma tarzida yozmang, ovozli qilib yozing. Chunki FM Connect yana qaytdi. Sizdan bu deyim, kutu özüm bulsam. Vakalım yolu gibi bilini yaptı. Başkattan kirin. Hani en de yakışı bu oldu. Hani o ağzım yolu gibi bilini kolaydı. Bu mesela albümüm ondan bekitip durayım. Üç dakika payetleri.
2: Ama fondaki müzik kanı falan korsiyiz. Kaması çayını içerdim.
1: Onda yakışı bu oldu. Şimdi yakın dostlar, ağzı haberlerini yazıp kaldırasınız. Ne iki saniye geçip olsun? 30 saniye geçip bugün ağzı haberlerini. Elbette kütüp kolamız sizden. 88-1-14-90-80. Yok ki bölmesi başka bir yolu yan var. Elektron poşta belgesi Salam Hit FM. Benim aral mazze kılıp uzayız ağzıyız. Radyo arkayla iştiş haklıysız mı? Haklıysız mı?
2: Elbette.
1: FM Connect'da qatnashing. Sizam qo'shni xonaga chiqib, ovozli xabar yuborib kelsangiz, bemalol o'zingiz ovozingiz.
2: Bir marta shunaqa qilganman Drive Show'ga, ovozli xabar jo'natganman.
1: Men ovozli Drive Show'ga yuborganman, hikoya qilib yuborganman.
2: O, rostdan.
1: O, siz kimni bo'ldingiz? Men hikoya qilib ishtirok etgan ovozli xabar egasiman.
2: Qoyir.
1: Shu yerdagi ishtirokchiman. Menga o'xshab mening.
2: Hurmatli tinglovchilar, ovozli xabar yuborayotganda havo ishib ketganini hisobga olib, derazani ochib qo'ygan, oynani ochib qo'ygan bo'lsangiz, yoki bo'lmasa, telefoningiz konditsionerni yoniga qotirilgan bo'lsa va u voshillab ishlab turgan bo'lsa, iltimos, buni to'xtatib turing, telefonni qo'lga olishga harakat qiling va tiniq qilib bizga ovozli xabar jo'natishga harakat qiling.
1: Hozir esa biz hamma taksi chakalarimiz mazza qilib eshitayotgan qo'shiqqa murojaat qilamiz. Ana undan so'ng esa albatta siz tomonidan yetib kelgan ovozli xabarlarga quloq tutishga tayyormiz. Vaqtdan unumli foydalaning. Ovoz yuborish uchun sizda 3 daqiqa bor. 88-1-14-90-80. Yo bo'lmasa, elektron pochta belgisi Salam Hit FM.
0: FM Connect. FM.

Football Time. Dusan Badanç Magece, Saat 18'de. Futbol fanatlarını FM 98'ye yığamız. Baş hakem Şirin Gafurova. Baş homi Manol.

0: اجراست که دفعه در جرنگ ساشته بزرگ سبازاری زبرسن دوام میترم است سنیم خبرلرینگیز نو قیمه نازگین دانسانی السلام علیکم ولیکم السلام من این دواز یخش را اشتلدن اسمینگیز من خیردن سیز
1: اسم یارمد یونس آباد تومندن تاشکن شهردن
0: نمس آتمز یارمد
1: اوی ساتمز اوی خانالی
0: اوی خیرده جایلشکن
1: یونس آباد 15 کوارتل یونس آتا کچسته
0: نما کچسته
1: Yunus Ota ko'chasi.
0: Bo'ldi, tushunarli. Demak, 15-mavzeda joylashgan, 3 xonali uy sotuvga qo'yilmoqda. Ta'mirdan chiqqanmi yoki ta'mirlash kerakmi?
1: Ta'mirdan chiqqan, 3 yillar bo'lgan, ta'mirdan chiqqaniga endi. Kirib eskiroq sanar remont.
0: Bo'ldi, tushunarli. Nechchi qavatli uyning nechinchi qavatida?
1: 5 qavatli uyning 1-chi etaji. Hozir kunda nejiloy i nima jiloy, jiloy nejiloy hisob bo'ladi.
0: Bo'ldi, tushunarli. Demak, yo'l yuzida uy.
1: Yo'l yuzida, shunaqa, o'xshasam bo'ladi.
0: Tushunarli, bir xona, birinchi qavatda joylashgan, 3 xonali uy sotuvga qo'yilmoqda. Yunusobod 15-kvartalda, Yunusota ko'chasida joylashgan. O'zingiz eshitdingiz tafsilotlarni, agar kimdir o'sha tarafdan ofis uchun uy qidirayotgan bo'lsa yoki biror bir biznes uchun joy qidirayotgan bo'lsa, sizga zo'r imkoniyat. Qaysi raqamlarga qo'ng'iroq qilishsin?
1: 90 kodi bilan.
0: Aha.
1: 338.
0: 338.

Kitofam'dasınız ve Backstreet Boys kuylamakta everybody. Oh, bizne en güzel davrlarımız otken guruh Kitofam 98 hoşçakalın uçan Allah'a da rahmetler. Rahmet Kitofam sağ olayım. Mazzıqlı bir işseniz buldu. Bizge başka hiç neresi kereyemez. Yaşımızız artıqman. Sizlerine Samarkand'ı biton koyup dinleyemiz. Bitonçiler giyem alengeli salamlar bulsun. Menga bu yerda eshitardim. Bugun boshqa ilova orqali topib oldim deb yozgan tinglovchimiz. Juda ko'p ilovalarda eshitishingiz mumkin. Hitafam o'zining ham ilovasi bor. Hitafam.uz deb yozasiz brauzerga va play tugmasini bosib, mazza qilib eshitasiz. Hitafam.uz bo'ldi. Assalomu alaykum. 85-chi yo'nalish siz bilan birgam. Jasur, sizning ovozingiz plus bizning quloqlar barobar yaxshi kayfiyat. Rahmat ketakon. Hitafam Shirin G'ofurova bugun boshqacha siz. Qanaqaman? Qani bir yozinglar. Shuni ham qo'ying iltimos deb yozgan tinglovchimiz. Buni qo'yish uchun men topishim kerak. Bu qo'shiq radio formatiga tushish kerak, eshitib ko'rish kerak. Ancha chig'riqdan o'tgandan so'ng qo'shiqlar efirga chiqadi. Go'zal Nuriddinovaga ayting, manrash kim yomon, Anvar, shu o'zingiz bo'lmaydimi? Hormang deb yozgan tinglovchimiz, rahmat ketakon, bor bo'ling, hamma hormasin. Charchamanglar. Va Kitofamni eshitib, oqshomga qarab yo'l oldik. Yo'lda trafiklar bormi? Qayerlarda tirbandliklar, tiqilinchlar uchramoqda? Yozing iltimos. Va umid qilamanki, hozir tirbandliklardan inson omon o'tib, ishlarini

diyorumuzda saat 22'den 56 dakika oldu. 4. iyun sonrası hafta neyse başlamı akşamı. Kemine alayım sakinle salikli efirine yakulaş istedim ben. Lekin yeni saatlerde ise bir muhim tabrik barakken ana şu kutluğuna egesi yetkisi koşumuz derkör. Kıymetli akşam gidiyor dostlar. Bugün relaks tasarru arkayımız bilen birge. Akşam palası insight'ını kuzatıp onu kollab kuvvetleri geldiğiniz için minnettarlığımız olsun. Öyleyim ki siz için manfaatli sohbetler oldu. Kirli yeterli malumatlar alındı. Ve insight lahamız seşembe geçesi dikkatimizde boladım. Şunu istedik koymak için ben. Soat kechki 11 ga qarab ketyapti, xabarlar yo'q. Tushirdamizlar o'zi, meni har doim sizga beradigan savolim. Chunki sizlar jiyin bo'lib qolsanglar, hayollarim uxlab qolishdimikan degan xavotirlarga kirib ketadim. Shu yerdamiz degan xabarlar jo'natishmoqda. Onlayn ishda o'tiribmiz. Shunaqa darak berib turinglarda, Hit FM bilan birga ekanliginglarni his qilib turaylik. Yuraginglarni. Kutyapmiz sizni. Men efirim tugadi-ku. Nima kutyapsizlar yana? Sizni tinglab o'tiramiz. Rahmat. Assalomu alaykum.

tinglovchilarimizni xabarlari insonni bir zavqlantirmoqda deb. Shukrlar yozyaptilar Ma'ruf sizga. Havaslari kelyapti. Yana bir tinglovchimiz 290 kilometrlik yo'lni bosib o'tishim kerak edi. Mana 15 kilometr qoldi. Qanday qilib o'sha 290 ni deyarli bosib o'tganini bilmay qoldim. Qanday qilib kelib qolganimga hozir hayronman. Fransiyadan eshitmoqdaman. Efirga gap bo'lishi ham mumkin emas. Alaykum rahmatay Ulug'bek. Shuttamiz deb yozadilar. Richard, assalomu alaykum. Xormay shuttamiz aka, biz keyin zo'r market yigitlari birga eshitmoqdamiz. Xayolxon akamizga yeting, xafa bo'lmasin bizdan. Yetkazib qo'ydik bu xabarni. Kimdir mana oshga taklif qilyapti. Sardor har doimgidek noodatiy xabarlar bilan bizni qo'llab-quvvatlab efirimizga yana ham darmon bo'lib turibdilar. Ilhom yozayotlar, avtobuschilar ham shu yerda. Hali kech ovozli xabar jo'natdilar. Nigora, salom Nigoraga, xayrli osom. Siz bilan birgamizda, kim bu? Abrorxon, Sheptamiz. Orzuxon, Oybekmi? Sheptamiz aka, Sheptamiz. Shu yerdamiz, Zilola Begzod. Siz bilan rajudamas, siz bilan bitta to'lqindamiz deb yozyaptilar. Xo'p, aka, bitta iltimosimiz bor edi. Hasanboy Bahramov Ismatullayevich Toshkent shahrida aynan yo'l patrul xizmatida ishlaydilar. Agar mumkin bo'lsa ularga salom yo'llab qo'ysangiz Shamsiddin akaga xursand bo'lardilar deb yozadilar. Yetkazib qo'ydik. Ambalan borman debdilar. Stop, stop. O'zlari-yu. Siz ovozingizga mahliyo bo'lib o'tiramiz debdilar. Rahmat. Xabarlaringizdan bilasizmi nima ko'zim oldiga keldi hozir. Mana bu tinglovchimizni nomalari shu kartinani paydo bo'lishiga sababchi bo'ldilar. U ham bo'lsa Begzod. Siz bilan bitta to'lqindamiz. Deganlarida tasavvur qildim-da. Tog'yon bag'rida hammamiz bir o'tirib maza qilib gaplashib tasavvur bo'ldi hozir. Bitta kolonka bo'lsa-da, mikrofon bo'lsa-da, atrofimizda shu tinglovchilar mana hozirgi shu tungi sohilni eshituvchilar bir yig'ilib shu mikrofonda shiru qilyapti, to'g'rimi? Yuridan suhbat, hech qanday to'siqlarsiz. Shu hayotimga keldi, nimagadir bir uchrashib, ko'rishib, shunaqa bir manzara davri tashkil qilinsa-da, tasavvur qiling, radio jonli tabiat qo'ynida yaqinlar mana shu tungi dildoshlar bilan o'tsin. Bemalol ham xohlagan savolingiz, istagan mavzuingizda gaplasha olasiz-da. Yuzma-yuz. Bu ham bir boshqacha bo'lsa kerak. Tangri taolodan so'raymiz. Unga onson, balki shunaqa vaziyatlarda, shunday hududlarda, shunday bir davrlarda uchrashib qolarmiz. Juda zo'r taklif berdingiz, men ma'qullayman. Uchrashsak bo'ladi, mana shunaqa bir uchrashuv tashkil qilish kerak o'zi. Nimaga yo'q? Odamlar uchrashib turish kerak bir-biri bilan. Ko'rishib turish kerak, didorlashib turish kerak, fikr almashib turish kerak. Mana yaqinda men tinglovchilarimizga taklif bergandim. Biz Nigora ismli tinglovchimiz borladi. Bir ularni ko'rib kelaylik. Bu holatda hammamiz uchrashib gaplashamiz. Biz borib keldik albatta Nigorani ko'rgani, yo'qlagani. Juda xursand bo'ldim, o'ta bir samimiy suhbat bo'ldi. Aytadi, lekin odam kam bo'ldi deydi. Lekin u yerda son ham muhim rol o'ynamaydi, sifat. Yurak bor edi u yerda. Shartsiz sevgi bor edi. Nigora mana hozir eshityapti o'zlari. Shu ko'rishib tursak bo'ladi o'zi bir. Ajabamas bir ikki oyda tashkil qilsangiz, bir ikki oy kutib o'tiradimi? Bir kun ham yetarli.
assalomu alaykum alalim janoblari, qizlarim Muslimaxon, Solihaxon va onajonasi Fatimalarga xayrli tun tilab qolaman. Xolida achchiq choy, shokolad va hit FM'ni tinglab mazza qilib o'tirishdilar. Abdujabbor. Shunaqa bizni shu holatda eshitayotganlar bor ekan. Tasavvur qildingizmi o'zi, hovli suv sepilgan, salqin shaboda ayvonda bir achchiqqina qora choy damlangan, eng yaqin, eng suygan insonlaringiz atrofingizda va siz yoqtirgan radio stansiya hamda inson tabiga juda bir maqbul bo'lichi shokolad. Shokolad bilasiz, sevgi o'zi, sevgi beradi insonga dopamin, endorfin gormonini ko'tarilishiga xizmat qiladi. Sevgi u. Shu jarayonni tasavvur qildingizmi, Ma'ruf? Men o'zi Ma'rufga gapirib turibman, Ma'ruf yordamida sizlar buni eshityapsizlar. Xo'p. Ayniqsa zominga borsangiz juda salqin zo'r bo'ladi. Qani endi hammamiz bir zominga borsak, lekin hammamizni ham hammamiz ham bitta joyda emasmizda, kimdirlardir boshqa viloyatlarda, kimdir boshqa davlatlarda deyaptilar. Shu taraflarda bor. O'ylab ko'rish kerak bo'lgan holatlar. Sizga rahmat, sizning efiringizni orzu qilib kutamiz. Oh. Siz bilan radio orqali emas, yonma-yon bir o'tirib gaplashish, sizni tinglab o'tirgandek bo'laman edi. Qarang, radio deman, xuddi yonida o'tirgandek his qilamasin deyaptilar. Hozir kasalxonadaman deb yozibdilar. Nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Betoblik. Kasallik. Bilasizmi? Kasallik bu boya biz mutaxassisimiz aytdilar-ku, agar eshitgan bo'lsangiz. Sevgini yetishmasligi bo'ladi ba'zi. Menga e'tibor qarating degan dastur. Men eshitilmayapman. Men o'zim xohlaganimni ololmayapman. Shuning uchun inson tanasi kasal bo'ladi. Biz sizga sevgi tilab qolamiz va o'sha sevgini, mehrni mana biz sizga yo'naltiramiz. Sizga shu sevgini jo'natamiz. Xo'p, mana endi xursand bo'ldim. Tinglovchilar bilan kelishib oldingiz va bundan ham albatta xursandmiz. Bo'pti, kutamiz. Samarqandga ham kelishingiz sizdan chiqmasin. Boramiz. Borganman-ku bir paytlar. Mana shu tinglovchilar bilan biz fan klub yig'ilib, radio stansiyamiz nomidan Samarqandga borganmiz va Samarqanddagi tinglovchilarimiz bilan uchrashuv belgilab, jonli birda ko'rishganmiz, gaplashganmiz. Bu loyihalarni yo'lga qo'ygandek bir vaqtlar. Yana ishga solish kerak nazarimda. Assalomu alaykum, onlayndan ishlamayapti. Kundan beri nega unday og'aynim aytmoqda, radio eshitib o'shaning uchun moshinadan tushmas ekansan deydi. Nega unaqa, shukrullar. Rostdan bir auditoriya tashkil qilsak borganimiz bo'lsin debdilar. Uni sardor ham olijanoblik qilibdilar. Nigora, ha, uchrashganmiz. Xo'p, nimadir uni bilan xayrlashsak. Soat 23:50 daqiqa o'tdi. Ma'ruf, qorningiz qanaqa, ochmasmi? Ochroqmi yo to'qmi? Ochroqmi? Bu efirdan keyin xosis bilan ikki asnovka pastda, ikki bekat pastda Oqtepa lavash bor. Tuni bilan ishlaydi. Shunga borib bir suhbat quramiz xosis bilan. Men ham qornim och ekan deb o'ylab qarasam. Hozir efirni so'ngida bilib qoldim. Ayni muddo. Tabiat qo'ynida bir o'tirib gaplashamiz xossiz bilan. Tamada qilamiz. Bowling o'ynaymiz degandingiz. Ha, bu ham bo'ladi. Bu ham bo'ladi. Botanika bog'ida tashkillashtiring, ana. Rahmat, turningiz osuda bo'lsin. 10 minut bor. Ha, 10 minut bor. Endi hozir xayrlashib she'r o'qiganimcha shu 10 minut ham o'tib ketadi. Men shu yerdaman, gaplashaylik debdilar. Tinglovchimiz 85:55.
radyoda mısın şunda hazır çalışmamız bu içi? Hop. Ne kadar onu koyamız mı? Sohbet devam etsin, dedi çuvali böyle yaptın. Kişirlikini belgilengen vaxtı var, kola verse şagırtı yem, mani yem, kanımız o çeker. Kum bu iş ne sistem alkım yapma, o zorla korasam o zorla. Doğru, kivi yapman, olma yapman, orada kora çay çıkmayan bu oldu. Şu bilen bugün asıklanıp ben kum boyu. Can asmışım ki, maruf. Şuna kaboptu. Endi bildim ağzımını. Ben düşündüm. Çünkü tana ne iştişi başladım de. Tana ne iştişi başladım. Sunucu. Ama tarona bile hayırlısı da mümkün. Kış sanatası borakken işte sılamam. Yıldızını yetim bola kuşluğunu eşitirik ulgurmayımız mı onun için baktığımız kemrak? Dostavkaya kılamız mı ama yok? Rahmat olsun çöyle biz ona öyle geneyle ya. Helalim canavları kelinin açık çoğu şokalat. O lavaştan faydalı rok. Doğru lakin yok lavaş yemeyim mi bize? Yok yok. Yanımız hamarı nasıl yemeyim ama. Free mi? Ne kadar yapıp koyalım size de az barıp. Muhum az yine aşkozanını çağırtıp koysayıp oldu. Gülsanlamı koşuğunu sorarttı. Hop böyle de ağzımını koyup yaramam. Şu bile hayli şu kalanız.